Unsuk Çin'e ait Subito Konfort Sabahçık'ta eseri, Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 26 Ocak 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Mozart'ın 595 köhel sayılı, si bemol majör 27. piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Mao Fujita.

Mozart'ın 595 köhel sayılı Si bemol majör 27. piyano konçertosunu solist Mao Fujita ve Leonidas Kavakos yönetimindeki Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist Charles Valentin Elkan'ın Gotik tarzda adlı parçasını seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Mao Fujita, Charles Valentin Elkan'ın gotik tarzda adlı parçasını seslendirdi. Topluluğun konseri, Sergei Prokofiev'in Opus 111, Mi bemol minör 6. senfonisiyle sona eriyor.

Sergei Prokofiev'in Opus 111 Mi bemol minör 6. senfonisini Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 26 Ocak 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Felix Mendelssohn'un Opus 66 Do minör 2 numaralı piyanolu triosuyla devam ediyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 66, Do minör 2 numaralı piyanolu tiyosunu, kemancı Leonidas Kavakos, piyanist Enrico Paç ve cellist Eckhard Runge seslendirdi. Programımızın bu bölümü, Johann Sebastian Bach'ın 182 katalog numaralı kilise kantatıyla sona eriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1714 yılında ilk kez seslendirilen 182 katalog numaralı kilise kantatını Alexis Kosenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğundan dinledik. Euro Radio'nun

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Friedrich Chopin'in yayınlanan ilk eseri olma özelliğini taşıyan Opus 1, Dominör Rondo'yu ve Béla Bartók'un orkestra için Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümleri dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Edward Elgar'la başlıyoruz. Bestecinin 5 farklı şairin şiirleri üzerine kaleme aldığı Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar dizisini mezzo-soprano Christina Hammarström, Tadaaki Otoka yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Edward Elgar'ın Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar dizisini, mezzo-soprano Christina Hammarström ve Taraki Otoka yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Stravinsky'nin piyano öğretmeni olan Leocadia Kasperova'nın sol majör cello sonatıyla

Romantik dönemin Rus bestecilerinden Leokadiya Kaşperova'nın sol majör çello sonatını çellist Andrei Ionita ve piyanist Lilith Grigorian'dan dinledik. 20. yüzyılın Fransız bestecilerinden Henri Sauget'in Orkestra için Gece adlı yapıtı var sırada.

20. yüzyıl bestecilerinden Henri Sauchet'in Gece adlı eserini Daniel Swift yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in yayınlanan ilk eseri olma özelliğini taşıyan Do minör rondosuyla devam ediyoruz. Piyanist Ludmil Angelov seslendiriyor.

Friedrich Chopin'in yayınlanan ilk eseri olan Opus 1 Do Minör Rondo'yu piyanist Ludmil Angelov'dan dinlediniz. Hendrik Andriessen'in yaylı çalgılar için 1935 yılında kaleme aldığı Kuhnau'nun bir teması üzerine varyasyon ve füg var sırada.

Bugünü Hollanda Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin İspanyol gitarist ve bestecisi Gaspar Sanz'ın 1674 tarihli gitar eğitimi albümünden Caracas ve Kanaryalar adlı parçalarla devam ediyoruz.

Gaspar Sans'ın 1674 tarihli gitar eğitimi albümünden Caracas ve Kanaryalar adlı parçaları Eduardo Eguez'den dinledik. Claude Debussy'nin piyano için bir numaralı mi majör arabeskinin, Zoltán Kocsis'in nefesli çalgılar için düzenlediği versiyonu var sırada.

Düzenlemesi Zoltan Koçiş'e ait olan Claude Debussy'nin bir numaralı mi majör arabeskini, nefesli çalgılar ve kontrbas yorumuyla dinledik. Programımız Bela Bartok'un Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümlerle sona eriyor.

0: Bela Bartok'un Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanının Dansı adlı bölümleri Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı'yla Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimiyle ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil

8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

nasıl zorlandığını anlatacak, Still Learning boyunca savunmasız yanını ortaya koyacak, öz saygı, öz sevgi eksikliğinin altını çizecek, sonra da Tyler Joseph, annesi Kelly Joseph için yazdığı House of Gold'u söyleyecek.

0: I'll put you on the map. I'll cure you of disease.
1: House of Gold ilk olarak 21 Pilots'ın kendisinin yayımladığı ikinci albümü Regional at Best'te ek bir çalışma olarak yer aldı. 2011'de daha sonra üçüncü albümleri Vessel'da da yani grubun 2013'te ilk kez büyük bir plak şirketiyle çıkardığı albümde de yer aldı House of Gold. Taylor Swift Look What You Made Me Do teklisinde bir hışımla döner ve bu karanlık dans pop şarkısında karmadan bahseder, isimsiz birkaç düşmanından intikam almaktan bahseder, sektörden bazı olası isimlere hitap ettiğini düşündürtmüştü. Parçaya daha sert, yoğun, rock odaklı bir sesi Our Last Night getirecek. Bu rüzgarla da Fall Out Boy yumruğunu havaya kaldıracak ve Centuries diyecek.

Fall Out Boy vokalisti Patrick Stump, grup Paramore'la Monumentor turnesindeyken bu şarkıyı ortaya attı. Ekip daha sonra şarkı yazarı Raja Kumari ve glam punk grubu Semi Precious Weapons'ın vokalisti Justin Tranter'la melodi üzerine çalıştı. Bunlar J.R. Rotem'ın prodüksiyon yetenekleriyle birleşince Centuries ortaya çıktı. Sıradaki The Doors şarkısının çoğu grubun gitaristi Robbie Krieger tarafından yazıldı. Krieger, ateş, hava, toprak veya sudan biri hakkında bir şarkı yazmak istiyordu. Ailesiyle birlikte Los Angeles'ta Pacific Palisades'te yaşadığı dönemler Jim Morrison'a soruyor. Ne yazayım? Ne hakkında bir şarkı yazayım? Jim de bilmiyorum.

ama 2 yıl sonra yok olmayacak evrensel bir şey yaz. İnsanların kendilerinin yorumlayabildiği bir şey olsun diyor. Düşünüyor Rabbi, tamam toprak, hava, ateş, su veya bunlardan biri hakkında bir şarkı yazabilirim. Rolling Stones'un Play With Fire şarkısını çok sevdiği için ateşi seçiyor ve ortaya Light My Fire çıkıyor.

Robbie Krieger sonunda melodisini de bulmuş ve tutkunun alevleri içinde çekingenliği geride bırakmakla ilgili sözlerin çoğunu yazmıştı. Başlangıçta bu sözlerle şarkıya bir folk havası hakimdi. Ancak Jim Morrison'ın başka bir dize yazması "And our love become a funeral pyre" ve "aşkımız bir cenaze ateşine dönüşür" demesi, onun karizmatik vokalleri, Ray Manzarek'ın ünlü org girişini bulmasıyla parça alevlendi. Davulcu John Densmore da ritimlerle katkıda bulundu ve dönemin tüm Doors şarkılarında olduğu gibi parçanın künyesi ayrı ayrı üyelere değil gruba ait oldu. 1967'de yayımlanan Light My Fire, caz etkilerini de rock formuna taşıyan yenilikçi bir yaklaşım sergiledi ve bir The Doors klasiği olarak bugünlere taşındı. Alman tarihinde Weimar Cumhuriyeti dönemi olarak bilinen dönem 1918'den 1933'e kadar sürdü, ancak dünya tarihi ve kültürü üzerindeki etkisi bugün hala hissediliyor. İstikrarsız siyasi durum hızlı enflasyonla birleşmiş, Adolf Hitler ve Nazilerin yükselişine katkıda bulunmuştu. Böyle bir siyasi kaosun ortasında sanat yeşermeye devam ediyordu. Bauhaus ve Dada hareketleri bu dönemde ortaya çıktı. Yazar Christopher Isherwood, ünlü The Berlin Stories, Berlin romanlarında eğlence hayatının gizemli yönlerini yakalamıştı. Bu romanlar 1966 sonlarında premieri gerçekleşen Cabaret, Kabare müzikaline ve 1972 tarihli aynı isimli filme giden yolunda temellerini oluşturuyor. Tiyatro cephesine bakılırsa 1728'de Londra'da sahnelenmiş The Beggar's Opera, Dilenci'nin operasından uyarladıkları çalışmayla Bertolt Brecht ve Kurt Weill, Die Dreigroschen Oper, Üç Kuruşluk Opera isimli müzikli oyunu ortaya koydu. Müzikaldeki Die Moritat von Maki Mesa şarkısı yıllar içinde bir standart haline geldi. Louis Armstrong 1955'te Mark Bernstein'in tercümesiyle şarkıyı kaydedince Mac the Knife ismi popüler müziğin standartlarından biri oldu. Yine müzikaldeki Zeroy Ba Jenny, Pirate Jenny şarkısını Bob Dylan da şarkı yazarlığının ilham kaynaklarından biri olarak işaret eder. Bu esin kaynağı zinciri New York'ta yaşayan kabare şarkıcısı Rochelle Garnies'e ulaştığında bambaşka yorumlar ortaya çıktı. Garnies 2020 tarihli Gone to Glory albümünde çeşitli parçaları yorumlamıştı. İşte bu albümün açılışı.

Dış parçasında Almanya'daki bu Weimar Cumhuriyeti dönemine kadar dönüyoruz. Dönemin ruhunu bambaşka bir yorumla Motörhead'in Killed by Death şarkısının yorumuyla yakalıyor Garnier's, Klezmer'dan ilham alan ritmiyle, teatral sunumuyla sanki bu yorumda bir müzikli oyunun içinden geliyor. Orijinal Killed by Death 1984'te yayımlandı, adeta Motörhead'in proto thrash metalinin ders kitabı niteliğinde bir örnek. Gitarlar, baslar, davullar ateşlenirken grup sürekli şunu hatırlatıyordu: "The only time I'm easy is when I'm killed by death." Kolay lokma olduğum tek an ölümün canımı aldığı andır. Yani bu sözler ne kadar şiirsel, ne kadar Garnier'ın yorumundaki teatral havaya uygun. Garnier bunları o üsluba nasıl bir ustalıkla yedirdi? Dinleyeceğiz. Bu yorum Glenn Frey'a saygı duruşu niteliğinde Hotel California'dan alıntı yapan bir piyano ve yaylı girişiyle başlıyor. Daha sonra bir selamda George Michael'a gidiyor. Careless Whisper'ın simgeleşmiş saksafon melodisi kullanılıyor. Bu girişin ardından hafifçe adım atan bir akordiyon ve ardından davullar geliyor. Garnier açılış sözlerini fısıldıyor ve yavaş yavaş nakarata ilerliyoruz. İşte Rochelle Garnier'de sözler ne kadar yalın olursa olsun onları harika buluyorum dedi ve devam etti. Olacağı bu. Ölüm tarafından öldürüleceksin. İşte bu kadar. Garnier'ın betimlemesinde ölüm partiye davet edilince keyfinden dört köşe olan bir oyunbaz gibi görünür. Onun bu davete icabet etmesini hoş karşılayıp karşılamayacağımızsa başka bir hikaye. Killed by Death.

Bu Killed by Death yorumunun, Motörhead parçasının yorumunun bulunduğu albümde Rochelle Garnier, Prince, Glen Campbell, David Bowie, Della Reese, Mel Tillis gibi müzisyenlerin de aralarında bulunduğu geniş bir sanatçı yelpazesinden yorumların ilginç bir karışımını sunuyor. 2020 tarihli Gone to Glory albümü, o tarihe yakın zamanda aramızdan ayrılan diğer yıldızlara karışan birçok müzik ruhuna da saygılarını sunuyordu.

Gitarist of Istanbul, Sabih Cangil, rock dünyasının bazı önemli gitaristlerini bir araya getirmişti bu projede. Bu müzikal şöleni sunan, Türk rock müziğini dünya sahnesine taşıyabilecek yapıtlar üreten gitaristlerimizden bazılarıyla karşılaşıyoruz. Mazda Cyclone isimli bu parça Hakan Şavklı'ya ait. Gitarlarda da onu duyuyoruz. Basları Zafer Şanlı, davulları Torap Majlesi çaldı. Sabih Cangil öncülüğünde ve onun yapımcılığında çıktı bu albüm. Hardal'ın ilk albümü 1978 tarihli Nasıl Ne Zaman albümü yeniden plak formunda basılınca güzel bir ilgi uyandırdı. Bir tıpkı basım olarak çıktı. İşlemden geçerken orijinal bantlar kullanıldı. Kapakta da orijinal tasarıma sadık kalındı ama Şükrü Yüksel'in yeni çizimleri de eklendi. Albümün açılışında yer alır Bir Yağmur Masalı.

Hardal'ın Nasıl Ne Zaman albümü ülkemiz rock tarihi için en önemli albümlerden biri, ülkemizin popüler müzik alanında arabesk yükselişe geçtiğinde aslında çok sevilen rock gibi bazı türler de bu alanın dışında kalmaya başlıyor gibiydi veya bununla ilgili bir şey yapıldığında Anadolu rock yaklaşımı ağır basıyordu ama Hardal gibi bazı gruplarda müziğe daha geniş, yenilikçi bir pencereden baktı. 1978'in sonlarında bu ilk albüm yayımlandı. 2009 ve 2010 yıllarında albüm tekrar sunuldu. İnternet üzerinden de çokça dinlendi. 2020'de de tekrar plak olarak basıldı ama bu sadece kayıtlar plağa doğrudan aktarılarak yapılmadı. Parçalar bu süreçte yine orijinal makara bantlardan alınarak işlemden geçti. Albümün açılış şarkısı Bir Yağmur Masalını dinledik. Şimdi de Temple of the Dog dinleyeceğiz. Seattle'da kurulmuş grup, Soundgarden vokalisti Chris Cornell tarafından, Malfunction ve Mother Love Bone gruplarının vokalisti Andrew Wood'a bir saygı duruşuydu. Cornell kaybettiği arkadaşına saygı için grubu oluşturdu ve çıkan tek albümde grupla aynı ismi paylaşarak Temple of the Dog ismiyle 1991'de yayımlandı. Bu albümden kapanış parçası All Night Thing gelecek. Bu Renklerin içinden bölümünün de kapanış parçası. Başka bir bölümde ben Uğur Haspolat burada TRT Radyo 3'te sizlerle olacağım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Antonio Vivaldi'nin Opus 3, 6 numaralı La Minör Keman ve Yaylılar Konçertosu'yla başlıyoruz. Eseri, kemanda Alexander Pervomaiski'nin Alberto Lizzo yönetimindeki Barok Festival Orkestrası'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Allegro Moderato, Largo, Presto.

Antonio Vivaldi'nin Opus 3, 6 numaralı La Minör Keman ve Yaylılar Konçertosunu, kemanda Alexander Pervomaiski'nin Alberto Lisio yönetimindeki Barok Festival Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Programımıza Joseph Haydn'ın Opus 1, 1 numaralı Si bemol majör yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz. The Angelstring Quartet seslendiriyor. Bölümler Presto, Menuetto, Adagio, Menuetto, Presto.

Joseph Haydn'ın Si bemol majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü The Angel String Quartet yorumuyla dinledik. Radyo 3 Sabah'ın son eserinde Niccolo Paganini'ye yer veriyoruz. Bestecinin 50 katalog numaralı Mi majör 3 numaralı keman konçertosunu Alexander Gibson yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Introduzione, Andante, Allegro Marziale, Adagio Cantabile Spianato ve Polacca Andantino Vivace.

0: Niccolò Paganini'nin Mi majör 3 numaralı keman konçertosunu, kemanda Henrik Schering'in Alexander Gibson yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Bir Radyo 3 Sabah programının daha sonuna geldik değerli dinleyiciler. Bir başka programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.
1: Radyo 3 Sabah.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza klavye sanatçısı Gabriel Mark'tan dinleyeceğimiz Manuel Rodriguez Coelho'nun Müzik Çiçekleri adlı eserinden 3. bölümle başlıyoruz.

Manuel Rodriguez Coelho'nun Müzik Çiçekleri adlı eserinden 3. bölümü klavye sanatçısı Gabriel Mark'tan dinlediniz. Laterna'nın kolu Tom Stelius'ın Vilete Miraculum adlı eseri için dönüyor. Jeremy Summerlee yönetimindeki Oxford Camerata topluluğu seslendiriyor.

Jeremy Summerlee yönetimindeki Oxford Camerata topluluğu, Thomas Tallis'in Videte Miraculum adlı eserini seslendirdi. Laterna'nın notalarından yayılan ezgilerde, Stil Modern topluluğundan dinleyeceğimiz Giovanni Battista Bassani'nin La Minör 1 numaralı sonatı var sırada.

Giovanni Battista Bassani'nin La Minör 1 numaralı sonatını Stil Modern topluluğundan dinlediniz. Programımızda son olarak Jean-Marie Loecker'in Opus 8 Sol Minör Müziğin ikinci rekreasyonunu sunuyoruz. Musica Alta Ripa topluluğu seslendiriyor.

Musica Altaripa topluluğu, Jean-Marie Leclerc'in Opus 8 Sol Minör müziğin ikinci rekreasyonunu seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Sema Çallı, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz. Laterna.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Başrolde Kadınlar'da bu hafta besteci ve icracı Burçe Karaca Güven bizimle birlikte. Burçe Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Merhaba Sinem Hanım, hoş bulduk.
0: Sizi hem bu hafta hem haftaya ağırlayacağız. Belki dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, birkaç yıl önce yine sizi bu stüdyoda ağırlamıştık Burçe Hanım.
1: Evet.
0: Esasında müzikal yaşamınızı konuştuk, eğitim hayatınızı konuştuk ama hatırlamak isteyenler için neler söylersiniz?
1: Tabii ki. Küçük yaşlarda müziğe başladım. Ailemde herhangi bir müzisyen yok ama beni yönlendirmeleri sonucunda başlamış olduğum piyano dersleriyle birlikte müzik hayatım başlamış oldu. Daha sonra profesyonel anlamda adımımı Güzel Sanatlar Lisesi'nde flüt bölümünde atarak son senemde de lisede Bilkent Üniversitesi'nin lise kısmından flüt bölümünden mezun olarak lise eğitimimi tamamladım. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nde müzik teorisi ve piyano bölümlerinde çift anadal yaptım. Bu iki bölümü de tamamladıktan sonra şu anda eğitim hayatım Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünde devam ediyor. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Bugün bu bölümde daha çok sizin Yeryüzü Şarkıları albümünüzü konuşacağız ve bu albümden eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Ve hatta bu eserlerin hepsi bu haftaya sığmadı. Haftaya da iki eserini daha çalacağız Yeryüzü Şarkıları albümünüzün. Şimdi bu albüm nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı sizden dinlemek istiyoruz.
1: Elbette. Bu albüm aslında çok özel bir amaç için ortaya çıktı. Benim annem bir şair, Melody Turan. Kendisinin iki tane şiir kitabı ve bir adet de gezi kitabı var. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insan kendisi. Kendisinin 70. yaşına yaklaşırken ona bir hediye vermek istedim.

0: Ve bu hediyenin ne olacağını çokça uzun düşüncelerden, düşünme süreçlerinden sonra onun şiirlerini bestelemek istediğime karar verdim. Daha sonra bunu tek başıma yapmak değil de biraz daha projelendirerek yakın çevremde birlikte üretmeyi sevdiğim insanlara bu konuyu açmaya ve danışmaya başladım. Projeye çok sıcak baktı çevremdeki besteci arkadaşlarım ve giderek büyüyen bir ekibe doğru biz acaba kendim mi bestelesem diye başlayan süreçten 22 kişiden oluşan bir sanatçı ekibine dönüştük ve herkes bir şiir seçti kendisine annemin şiirlerinin arasında ve herkes bir şiir besteledi. Daha sonra icracılarla provalarımız başladı ve albüm kayıt sürecine girdik.
1: Harika. Şimdi bu albümden ilk eseri dinleteceğiz dinleyicilerimize. Dilara Turan besteciliği üstlenmiş Sabaha isimli eser. Nasıl bir eser?
0: Sabaha şöyle özetleyebilirim onu da. Dilara da yaşamayı ve böyle küçük şeylerden keyif almayı çok seven bir arkadaşım. Zannediyorum annemde de var aynı yapı. Şiirin içerisinde burcu burcu çay kokusu gibi benzetmeler var. Bu çay fikrini müzikal anlamda yansıtmak adına Dilara üçgen zili çay karıştırma sesiyle özdeşleştirmiş. İsterseniz sözü müziğe bırakalım. Dinleyiciler de o şekilde kendi yorumlarını yapsınlar müzikle ilgili.
1: Hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Burçak Aracagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden Dilara Tuğra'nın Sabaha isimli eserini dinliyoruz.

0: Dilara Tuğra'nın Sabaha isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve besteci ve icracı Burçe Karaca Güven'le sohbetimiz sürüyor. Sabaha isimli eseri kimler icra etti? Bunu dinleyelim, devam edelim.
1: Sabaha isimli eseri ilk seslendiren kişiler soprano Tuana Aydın ve piyanoda Nehir Yelok.
0: Harika. Şimdi albümden eserler dinletmeyi sürdüreceğiz dinleyicilerimizi ama sizinle sohbeti de kesmek istemiyoruz Burçe Hanım. Tabii annenize bu hediyeyi verdiniz. Hem annenizin duygularını da dinlemek isteriz sizden. Hem de bu hediyeyi verirkenki duygularınıza da tercüman olun isteriz.
1: Tabii 20 Ağustos doğumlu annem, 1956 yılında doğmuş. Sabah evine gittim annemin. Yani akşam bir kutlama yapacaktık ama orada vermek istemedim açıkçası bu hediyeyi. Hediyeyi verebilmek için anneme aslında sadece müziklerden oluşan bir albüm değil de çok büyük, kapsamlı bir kitap haline getirdik biz bu albümü ve içerisinde yer alan icracıların, bestecilerin biyografileri, onların röportajları, neden o şiiri seçtikleri, neden o şiirle bağlantı halinde oldukları, icracıların ilk icra ederken ne hissettikleri gibi gibi röportaj sorularıyla oldukça kapsamlı bir kitap ortaya çıkardık. Ve bu kitabın en sonuna da albümün basılı CD'sini yerleştirdik. Ve böylece benim de verebileceğim bir hediye haline gelmiş oldu. 20 Ağustos sabahı annemle özel bir an aslında yaşamak istedim. Yani kutlama esnasında kalabalık içinde vermek istemedim o hediyeyi. Ve evine gittim annemin. Sabah kahvaltı için buluştuk ve hediyeyi verdim. Tabii ki çok duygusal anlar yaşandı. Çok çok duygulandı. Çok da ağladı diyebilirim. Ama tabii ki benim de amacım aslında maddi bir hediye vermek hiçbir zaman olmadı. Zaten öyle bir insan da değil annem. Dolayısıyla yerini bulmuş bir hediye olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Ve şimdi sizin bestelediğiniz annenizin bir şiiri
1: Evet.
0: Olmalıyım. Bu nasıl bir eser? Dinleteceğiz biraz sonra dinleyicilerimize. Öncesinde sizden birkaç cümle alalım.
1: Tabii. Olmalıyım aslında karanlık bir ruh halinden daha aydınlık bir ruh haline kendi kendine insanın verdiği öğütleri aslında anlatan bir şiir. Hangi şiiri besteleyeceğime karar verme aşamasında bu şiiri aslında çok uygun buldum. Çünkü annemle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda çok uzun dertleşmelerimiz oluyor ve kendisini çok güçlü bir insan olarak görüyorum her zaman. Yani benim her zaman rol modelim oldu. Ve son derece hızlı bir şekilde kendini kötü ruh halinden hemen iyi tarafa çekebilen bir yanı olduğu için ve bana da hep bunu öğütlediği için bu şiiri çok uygun buldum. Şiirin müzikal yapısında da karanlık, kasvetli bir müzikal anlatı var. Daha sonra giderek açılan ve doğaya ve özgürlüğe ve insanlığa ve her şeye duyduğu sevgiyi anlatan biri haline dönüşüyor. Sevgili mezzo-soprano Sultan İrem Gedik ve piyanoda Evrim Turan icra ettiler. Müzikte de ben de kendi notalarımla anlatmaya çalıştım.
0: Burçe Karaca'nın bestesi Olmalıyım isimli eseri dinliyoruz.

0: Olmalıyım isimli eseri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Besteci ve icracı Burçe Karacagüven'e ait bu eser. Yeryüzü Şarkıları albümünü konuşmayı sürdürüyoruz. Ve şimdi dinleyeceğimiz eser ise Zey Melisa Coşkun'un bestelediği Hesaplaşmalar Geçmişimiz isimli eser. Bu eserle ilgili de bilgi almak istiyoruz.
1: Tabii. Sevgili Melisa burada iki şiiri aslında birleştirmiş. İki şiire de yakın hissetmiş ve iki şiiri aslında birbirine çok güzel bağlamış. Hem müzikal anlatı olarak hem de aslında zihninde kurguladığı hikaye çok örtüşmüş birbiriyle iki şiirin. Burada mezzo soprano Sultan İrem Gedik, tenor Furkan Asırlı, piyanoda Ayça Pekbak ve elektroniklerde Eren Erbatur.
0: Burçe Karacagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden Zey Melisa Coşkun'un Hesaplaşmalar Geçmişimiz isimli eserini dinliyoruz.

0: Melisa Coşkun'un Hesaplaşmalar Geçmişimiz isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Besteci ve icracı Burçe Karacagüven bu hafta konuğumuz ve haftaya da bizimle birlikte olacak. Yeryüzü Şarkıları albümünü konuşuyoruz. Albümden şimdi Mert Eren'in Kaç Kez Açar Güller isimli eserini dinleyeceğiz. Nasıl bir eser?
1: Bu eser benim çok beğendiğim eserlerden. Sevgili arkadaşım Mert'in gerçekten müzikal dilini zaten hep çok beğeniyorum. Burada da yine son derece karamsar bir ruh halinden tekrardan açan gülleri aslında anlatmaya, tasvir etmeye çalışmış şair Melodi Turan. Mert Eren de bunu son derece armonik dili çok zengin bir yapıyla notalarına dökmüş. Çok keyif aldığım bir eser oldu. Burada soprano Tuana Aydın ve piyanoda Deniz Oral icra ettiler.
0: Burçe Karacagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden Mert Eren'in Kaç Kez Açar Güller isimli eserini dinliyoruz.

0: Mert Eren'in Kaç Kez Açar Güller isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi besteci ve icracı Burçe Karacagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden Utku Taha Tekgül'ün Ben ve Şiirdeki Kadın isimli eserini dinliyoruz. Bu eserle ilgili nasıl bir bilgi alabiliriz sizden?
1: Bu eseri sevgili arkadaşımız bariton Ege Dinler seslendirdi ve piyanoda da Tuna Yeşil vardı. Son derece ilk seslendirilişinde çok başarılı bulduğum bir eser. Çok teşekkür ediyoruz buradan kendilerine.
0: Hep birlikte dinliyoruz. Burçe Karacagüven'in Yeryüzü Şarkıları albümünden Utku Taha Tekgül'ün Ben ve Şiirdeki Kadın isimli eseri dinliyoruz.

0: Utku Taha Tekgül'ün Ben ve Şiirdeki Kadın isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftanın sonuna geldik ama haftaya da Burcu Hanım bizimle ve haftaya da Yeryüzü Şarkıları albümünüzden dinleyemediğimiz o iki eseri dinleyeceğiz. Ardından sizden başka eserler de dinleteceğiz dinleyicilerimize. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Radyo 3.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Programımızı Teorba'da Lisan Tana ve Barok Arp'ta Andrew Lawrence King eşliğinde Viola'da Gambacı Hile Perlin büyüleyici yorumundan dinlediğimiz etkileyici bir Monsieur de Saint-Colombe bestesiyle açtık. Varyasyonlar dizisinden oluşan Le Couple. Ama hemen öncesinde Hile Perlin usta uyarlamasıyla Luke Perrin'e ait bir prelüt yer alıyordu.

Teorba'da Mihail Freimuth'un yer aldığı René Jacobs yönetimindeki Akademi für Alte Musik Berlin topluluğu eşliğinde Metro Soprano Vivica Genon'un yorumundan, Farinelli'nin ağabeyi Riccardo Broschi'nin Idaspe operasından Qual Guerriero in Campo Armato başlıklı aryayı dinledik.

1722 yılında ilk kez Roma'da Porpora'nın Oimene ve Flavio Anicio Olibrio adlı operalarında söyler. Bütün bu konserler halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Hatta trompet eşlikli bir arayı seslendirmesiyle ilgili olarak neredeyse efsaneye dönüşen bir hikayenin yayılmasına sebep olur. Ünlü müzik tarihçisi ve gezgin Charles Burney'nin de aktarmasına göre Farinelli, trompet çalışıyla ünlenen bir müzisyenle yarışmak zorunda kalır. Farinelli'nin tekniği ve ornamentasyonları öyle mükemmeldir ki sonunda trompetçi pes edip Farinelli'nin büyüklüğünü kabul eder. Ancak Farinelli'nin icra ettiği söylenen, günümüze ulaşan trompet eşlikli böyle bir arya mevcut değildir.

Teorba'da Mihail Freimuth'un yer aldığı René Jacobs yönetimindeki Akademi für Alte Musik Berlin topluluğu eşliğinde mezzo-soprano Vivica Geno'nun yorumundan, Nicola Porpora'nın Orfeo operasından Dell'Amor Pius Sventurato başlıklı aryayı dinledik.

0: Maren Maren'in 1701 yılında yayınladığı Viyol İçin Parçalar başlıklı ikinci kitabından Folya teması üzerine 32 Kuple başlıklı eserini dinledik. Viyola da gambalarda Sophie Vatillon ve Federico Hoymann'a, barok gitarda Matthias Speyta ve klavsende Luca Guglielmi eşlik ediyordu. Böylece yaklaşık 45 dakikalığına sizlerle olduğumuz bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görkemli Stil.

Opus 1. Günaydın sevgili çocuklar, değerli büyükler, sizlere de günaydın. TRT Radyo için çocuklar, gençler ve tabii ki büyükler için klasik müzik programı Opus 1'le ve İlhan Öğretmen'le birliktesiniz. Bugün dansın peşinden gitmeye devam ediyoruz. Ama bu kez 18. yüzyılın ikinci yarısındayız, yani klasik dönemde. Bu dönemde Avrupa'nın balolarında dans etmek hala çok popüler. Mönye, Alman dansı ve kontr dans gibi danslar günlük ve sosyal hayatın önemli bir parçası. Fakat ilginç olan şu, bu danslar artık yalnızca dans edilmek için yazılmıyor. Besteciler onların ritimlerini, adımlarını ve karakterlerini alıp kendi müziklerinin içine de taşıyorlar. Tabii böyle deyince aklınıza şu gelebilir. Bestecilerimiz dansları yalnızca konser eserleri olsun diye yazmışlar. Hayır, insanların dans etmesi için de yazmışlar. Örneğin sevgili Mozart 1787 yılında Prag'da bir dans topluluğu için 509 köhel sayılı 6 Alman dansı adlı dans süitini bestelemiş. 6 dans birbirini izliyor ve her birinin içinde farklı bir bölüm bulunuyor. Haydi dinleyelim. Willy Voskovsky'nin yönettiği Viyana Mozart Ensemble huzurlarınızda. Dans dizimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 509 köhel sayılı 6 Alman dansını dinledik. Billy Boskowski'nin yönettiği Viyana Mozart Ensemble seslendirdi. Dans dinlemeye devam ediyoruz sevgili çocuklar. Şimdi klasik dönemin en sevilen danslarından biri olan Meunier'e biraz daha yakından bakalım. Aynı dansı 4 farklı bestecinin stiliyle dinleyeceğiz. Önce Luigi Boccherini. Boccherini'nin 1771 tarihli Mi majör yaylı beşlisinin 3. bölümü olan Meunier, bugün klasik dönemin en ünlü Meunier'si diyebiliriz. I Musici topluluğundan dinleyeceğiz. Boccherini'den sonra Haydn'a geçeceğiz. Bestecimizin Opus 104 Londra Senfonisi'nin Meunier'sini Amsterdam Kraliyet Konçertgebouw Orkestrası çalacak. Üçüncü Meunier'imiz Mozart'tan gelecek. Bir minör Meunier seçtik. 25. senfoninin Meunier'sini Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Son olarak huzurlarınıza Beethoven'ın Opus 20 septetinin muhteşem Meunier'si gelecek. Onu da Berlin Filarmoni sanatçıları çalacak. Birbirinden güzel 4 Meunier ile Opus 1 devam ediyor.

Birbirinden güzel dört Mönier radyolarımızdaydı. Boccherini, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın muhteşem ezgileri radyolarımızı süsledi. Şimdi biraz daha hareketlenelim. 1700'lü yılların sonlarında Avrupa'nın dans salonlarında oldukça sevilen bir dans var çocuklar, ekoses. Adı İskoçya'yı işaret etse de bu dans Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaygınlaşmış, canlı ve hareketli karakteriyle özellikle balo salonlarının sevilen danslarından biri olmuş. Beethoven da bu dansın ritmine kayıtsız kalamamış. Alfred Brendel, Beethoven'ın harika 6 ekosesine hayat veriyor. 6 küçük dans, kısa, hızlı, canlı, her biri biter bitmez bir sonrakine geçiyoruz. Haydi dinleyelim.

Ludwig van Beethoven'ın 6 İskoç dansını ya da uluslararası adıyla 6 ekosesini dinledik. Beethoven ekoses yazar da Schubert yazmaz mı? Elbette yazar. Alfred Brendel onu da bizler için çalar.

Piyanist Alfred Brendel, Franz Schubert'in 11 ekosesini bizler için seslendirdi. Gelelim 1819'a. Münih'e Alman dansı derken bestecilerimiz yavaş yavaş valsin kapısını çalıyor. İlk tanışma Karl Maria von Weber'le oluyor. Parlak Ronda adını verdiği 3 zamanlı bir dans şarkısı yazıyor piyano için. Bir başka ünlü besteci Hector Berlioz bu güzel temayı kocaman bir orkestra eserine dönüştürüyor ve ilk seslendirilişiyle beraber çok seviliyor. Adı da Vals'e davet oluyor. Strauss'lar öncesi Avrupa'nın bildiğimiz anlamıyla Vals'le tanışması işte böyle oluyor. Son eserimiz Vals'e daveti Herbert von Karajan yönetimindeki Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Vals'e davet. Herbert von Karajan yönetimindeki Filarmoni Orkestrası, Karl Maria von Weber ve Hector Berlioz imzalı bu şahesere hayat verdi. Böylece dans dizimizin ikinci bölümü sona erdi. Haftaya cumartesi yeniden birlikte olalım. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yoğun bir programla Şanlıurfa'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu Festival alanını ziyaret edecek. Daha sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binalarının açılış törenlerine katılacak. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini İstanbul'da açıkladı. Geçen ay en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını belirtti. Bolat, yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık dedi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle dava açtı. Soruşturmada şu ana kadar 54 kişinin ifadesine başvuruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı bugün Türk dünyasının ortak çatısı. Ekonomiden ulaştırmaya, eğitimden savunma sanayine uzanan işbirliğiyle teşkilat kuruluşunun 17. yılını geride bırakıyor. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik KATSA yaptırımlarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim." ifadelerini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler, Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Eurolig'in 3. haftasında iki temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe tarifinse Dubai basketbolu ağırladı. Parkeden 76-66 üstün ayrılan Sarı Lacivertli ekip böylece ligde 3'te 3 yaptı.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli

Kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1993 yılından The Cranberries ve Ridiculous Thoughts'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Save the Population'la Red Hot Chili Peppers'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya. Teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. 90'dan sonra başladı.

Bir şarkıcı olmanın çeşitli anlamlarda avantajları var, bunu hep söylüyoruz. Söz gelimi Tori Amos hayatının en zor süreçlerinden birini yaşadığı ve kendisini yeterince ifade edemiyor olarak düşündüğü ve bununla mücadele ettiği bir dönemde hislerini bu şarkıyı yazarak dışa vurmuş. Tori Amos ve Crucify radyolarınızdaydı. Bir anlamda benzer bir durumu bu şarkıda da görüyoruz. Brad Arnold şarkıda sadece kendin olarak parlayabileceğinin mesajını vermek istediğini anlatıyor. Ona göre başkaları gibi olmaya çalışırken kaybolmak gerçekten çok kolay. İşte Three Doors Down ve Let Me Be Myself.

Duffy 2008 yılında Rockfairy albümüyle karşımıza çıktığında ve özellikle de Mercy şarkısını yayınladığında herkes onu artık kariyerinin yönetilmesi gittikçe zorlaşan Amy Winehouse'un boşluğunu dolduracak isim olarak görmeye başlamıştı. O yüzden plak şirketi onu daha iyi konumlandırabilmek için her bir ayrıntı üzerinde uzun uzun çalışmıştı. Rockfairy albümü çok sevilip çok satılınca Deluxe adı eklenerek ve birkaç yeni şarkıyla birlikte yeniden yayınlandı. Bizim dinlediğimizde işte o Deluxe albümüne sonradan eklenen şarkılardan biriydi. Duffy ve Rain On Your Parade radyolarımıza konuk oldu. Madem Amy'den bahsettik, onu dinleyerek devam edelim şimdi 90'dan sonraya. İşte Amy Winehouse ve görece az bilinen şarkılarından bir tanesi Just Friends.

Phil Collins'in Genesis'tan ayrıldıktan ve kendi albümleriyle de planladığı kariyer zirvesini yakaladıktan sonra, hani tabiri yerinde olursa biraz sağa sola bakmaya başladı.

başladığı bir dönem var. 2003 yılında çok ilgi gören Ayı Kardeş filminin müziklerini yapması da işte tam olarak bu döneme rastlıyor. Bu şarkı da film için yapılanlardan biriydi. Phil Collins ve Welcome radyolarınızdaydı. Aynı yılda kalmaya, 2003'te kalmaya devam ediyoruz ve dünya nimetleriyle hiçbir derdi olmayan ama dünyaya zarar veren maddi manevi her şeyin her zaman karşısında durmaya gayret eden bir grupla devam ediyoruz 90'dan sonraya. İşte Cake ve Love You Madly.

Eskilerin müziklerine meraklılar bu şarkıyı The Staple Singers grubundan hatırlayacaklardır. Sonrasında The Kang Gang, Robert Palmer, hatta Bruce Willis bile söyledi bu şarkıyı ve tüm bu yorumlar her biri çok sevildi. Bizim dinlediğimizde 2016 yılında yayınlanmıştı. Melissa Etheridge ve Respect Yourself radyolarınızdaydı. The Staple Singers'ın şarkılarından bir başkasıyla devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. İngiliz ska grubu The Specials bir anlamda derdi olan şarkıları bir araya getirdiği toplama albümüne onların da bir şarkısını dahil etmişti. İşte o bahsi geçen şarkı The Specials ve Freedom Highway.

1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1993 yılından geliyor ve All About Soul'la Billy Joel'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Geçtiğimiz hafta geç barok ve erken klasik dönem bestecisi Antoine Duverney'i tanımış ve eserlerinden örnekler dinlemiştik. Bu haftaki programımızda Bohemia asıllı Alman besteci Christoph Willibald Gluck'u tanıyacak ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Willibald Gluck'ten söz edince akla ilk gelen şey operaya getirdiği yenilikler ve özellikle komik operanın öncülüğü gibi önemli başlıklar olacaktır. Ancak Gluck denince zarif İtalyan ve Fransız operalarının bir sentezi de akla gelmeli. Tam adı Christoph Willibald Ritter von Gluck olan besteci 1714 ile 1787 yılları arasında yaşamış ve opera sanatına gerçekten çok güzel eserler kazandırarak katkıda bulunmuştur. Gluck de her iyi besteci gibi müziğe çocukluk yıllarında başlar. Hatta müziğe olan kabiliyetiyle dikkat çekince ilkokulu bitirir bitirmez iyi bir müzik eğitimi alması için Prag'a gönderilir ve orada tanınmış bir müzisyen olan Czernohorky'den keman ve çello dersleri almaya başlar. Şimdi söze biraz ara verelim ve Willibald Gluck'un 1762 yılında bestelediği Orfe ve Euridice adlı ünlü operasının Kefaro Senza Euridice yani Euridice olmadan ne yaparım veya Fransızca başlığıyla Je perdis mon Euridice adlı aryayı kontrtenör Philip Jaroski'den dinleyelim.

Willibald Gluck iyi bir keman eğitimi aldıktan sonra para kazanma derdine düşer ve şehir şehir dolaşıp kemanıyla şarkı söylemek suretiyle para kazanır. Gluck para kazanmak için o şehir senin, bu şehir benim dolaşıp dururken kendini o dönemde giderek güçlü bir müzik şehri haline gelmeye başlayan Viyana'da da göstermek ister ve konser vermek maksadıyla Viyana'ya gider. Burada bahtı açılır. İtalyan prensi Lombard Meise'nin takdirini kazanır ve onunla birlikte Viyana'dan Milano'ya gider. Şimdi söze biraz ara verelim ve Willibald Gluck'un ünlü Armida operasının uvertürünü dinleyelim. Eseri şef Mark Minkowski yönetiminde Louvre Müzisyenleri Orkestrası seslendiriyor.

İtalya Glück'ün ufkunu açar. Orada önemli İtalyan bestecilerle tanışır ve operanın ana vatanında operayı iyice öğrenir, özümser ve operalar bestelemeye başlar. Genç bir opera bestecisi olarak bir hayli başarılı olur, şöhreti bütün Avrupa'da yayılır. Bunun üzerine 1745 yılında Londra'ya davet edilir. Londra'da Handel ile tanışır. Daha sonra bir tiyatronun orkestra şefliği görevi için tekrar Viyana'ya döner. Şimdi de Glück'ün Paris ve Elena operasının Le Bel Imagine adlı aryayı dinleyelim.

Operalarını sahnelemek için Avrupa'nın birçok şehrini dolaşır. Bu arada evlenmeye de fırsat bulur ve kendisinden tam 19 yaş küçük bir kızla evlenir. Bu arada bir zamanlar piyano dersi verdiği kraliçenin desteğiyle Paris'te İfijeni Operası oynanır ve büyük bir başarı elde eder. Şimdi İfijeni Operası'nın üvertünü dinleyelim. Eseri ünlü İtalyan şef Riccardo Muti yönetiminde Philadelphia Orkestrası seslendiriyor. Eserin bu kaydının 1942 yılında yapıldığını hatırlatmak isterim.

sürekli yeni operalar besteleyen Wilhelm Gluck, İfijeni operasının ardından Alkest adlı operasını besteler ve bu opera 1776 yılında Paris'te sahnelenir. Hatta bu temsilde Mozart'ın da orada olduğu ve Gluck'ü büyük bir iştenlikle tebrik ettiği rivayet edilir. Bu başarılı temsilden sonra Fransa kraliçesi Gluck'e aylık maaş bağlar. Şimdi de Wilhelm Gluck'ün Alkest operasının üvertürünü dinleyelim. Eseri şef Wilhelm Furtwängler yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Glück'ün bu başarıları sürekli karşılık buluyordu. Paris'teki başarıları ve operaya getirdiği bu canlılık, Viyana'daki İmparator Sarayı'nın besteciliğine atanmasını sağladı. Şimdi de Wilbur Glück'ün flüt ve orkestra için bestelediği Kutsal Ruhların Dansı adlı eserini dinleyelim. Eseri Paris Oda Müzikleri Festival Orkestrası eşliğinde flütist Patrick Galois seslendiriyor.

Glück'ün operayı yenilediğini, tabiatla daha yakınlaştırdığını ve operada eski beste anlayışıyla kendi zamanının yeni müzik teknik ve uygulamalarını birleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunu başarıyla gerçekleştirdi ve bu başarılarıyla ün kazandıktan sonra da kendisine şövalyelik unvanı verildi. Şimdi de Wilibald Gluck'un Echo ve Narsis operasının uvertürünü dinleyelim. Eseri şef Gennady Rozdestvensky yönetiminde Moskova Devlet Konservatuvarı Öğrenci Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Reformist bir opera bestecisi olarak Wilbur Gluck, klasik güzellik ve basitlik ideallerini doğal dramatik bir ivme ile birleştirerek barokun aşırı süslü resmi konvansiyonlarının birçoğunu ortadan kaldırdı ve bütün opera bestecileri için bir standart belirledi diyebiliriz. Bu bakımdan Gluck yeni operanın öncüsüdür. Hatta onun opera tarzı bazı muhafazakar ve gelenekçiler tarafından Fransız müzikal ve edebi geleneklerine saldırı olarak kabul edildi. Böylece Wilbur Gluck ve operalarını ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi diliyor ve sizlere Wilbur Gluck'un Orfe ve Eurydice operasından Furie'nin dansı ile veda ediyoruz. Eseri şef Paul Dyer yönetimindeki Australian Brandenburg Orkestrası seslendiriyor. Hoşçakalınız.

0: Mein Klavier und ich haben ein Verhältnis. Ich mit dem Klavier, das Klavier gegen mich. Das Klavier mit mir, ich gegen das Klavier. Miteinander, gegeneinander, füreinander.
1: Piyanom ve ben. Bir ilişkimiz var. Benim piyanomla, piyanomun bana karşı olduğu, piyanomun benimle, benim piyanoma karşı durduğu, birlikte, beraber, karşılıklı, birbirimiz için. Orada, bir mekanın ortasında bir şey duruyor. Bir enstrüman, aristokrat, huşusu peşinde, saygı bekleyen, sorumluluğunun bilincinde. Siyah ve beyaz, ışıl ışıl cilalı, tören giysilerinde. Açık, belirgin bir görünürlükte, belirgin bir duyulabilirlikte. Herkes için, tüm beklentisiyle. Piyanom ve ben, birbirimizle oynuyoruz. Kimi zaman ben piyanoyla, kimi zaman da piyanom benimle. Kimi zaman da birlikte beraberiz bu oyunda. Bir müsabakayı en iyi seviyeye taşımak için birlikte antrenman yapan çiftler gibi. İşte böyle gidiyor değerli dinleyenlerimiz. Usta piyanist ve besteci Werner Haider'in Piyanom ve Ben adlı şiiri. Bu şiiri piyano yapıtlarından oluşan hacimli bir derlemenin ilk CD'sinin başında kendi sesinden dinliyoruz.

hacimli bir derlemenin ilk CD'sinin başında kendi sesinden dinliyoruz. Arda sırada bir ömür verdiği piyano ve müziğine değin, duygu ve görüşlerini, saptama ve serzenişlerini yansıttığı, birbirinden nitelikli, derinlikli yapıtları sıralanıyor. Üstelik bu yapıtları bizzat kendi seslendiriyor çoğunlukla. Hele de bugün kulak vereceklerimiz arasında yer alan, kimi zaman 5 piyanistin görevini bizzat üstlendiği, üst üste kaydederek icra ettiği eserleri bile var. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan bu muhteşem çalgıya bambaşka açılardan bilgece ve olgunlukla yaklaşımın örneklerine kulak verelim. Werner Haider'in tasarım ve rehberliğinde. İlk eserimiz 1958 tarihli Modi, Modlar, Haller. Bir 12 ton dizisinin 4 haline, türevine işaret ediyor bu kavram. Dahası her bir mod 4 geometri ögesini imgeliyor. Sırasıyla noktalar, çizgiler, alanlar ve hacimler. Dikkatle dinlediğimizde son bölüm olan hacimlerde daha önceki kesitlerde kullanılmış motiflerden kurulu girift bir örüntüyle karşılaşıyoruz. Müzikte modernizmin 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden kurgulanışında zihinselliğin ve yapısallığın esas alındığı müzikal gramere derinlikli bir örnek. Piyanoda bestecimiz Werner Haider.

Usta besteci Werner Haider'in kendi icrasıyla piyano için Modi, Modlar, Haller adlı yapıtını dinledik. 1930 doğumlu sanatçımız sıkı öğreniminin ardından önce müzikte alengirli yapılara, ardından çağdaş müziğin cazla ilişkisine odaklanmış, uzun süre Bayern bölgesi devlet radyosunda, ardından aralarında başka muteber radyo senfoni orkestraları olmak üzere sayısız topluluğun başında, gerek şef ya da besteci, gerekse de kurucu üye ya da piyano solisti gibi vasıflarla görev almış. Sanatçımız şimdi de manzara partitürü olarak çevirebileceğimiz yapıtıyla karşımızda. Partitür, biliyorsunuz bir müzik yapıtının tüm katmanlarını izleyebileceğimiz, mesela bir orkestra şefinin önünde duran, yöneteceği her bir icracının notasını, mesleki terimle partisini bir bütünlük içinde takip edebileceği, böylelikle ses manzarasını en istendik şekilde yansıtabilmesine yarayan müzik yazısı. Bu yapıtta da aynı bir manzara resminde olduğu gibi merkez, derinlik, yükseklik gibi konumlar arasında dolaşıyoruz. Piyanoda yine bestecimiz Werner Haider var.

Werner Haider'in Manzara Partituru olarak çevirdiğimiz piyano yapıtını bizzat bestecimizin yorumundan dinledik. Sıradaki eserimiz farklı farklı çalgı kombinasyonlarına el veren, adını da muhtemelen bu özelliğinden alan Edisyon. Dinleyeceğimiz Edisyonuysa 5 piyano için. Verili malzemenin farklı farklı ele alınışlarını inceleyen bu yapıtın kulak vereceğimiz versiyonunda 5 piyano partisini de bestecimiz icra ediyor. Üst üste kaydederek oluşturduğu katmanlı ses örgüsüyle.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü yapımımızın odağında Werner Haider'in piyano yapıtlarından ilginç bir seçki var. Örneğin az önce kulak verdiğimiz, özünde farklı çalgı kombinasyonlarına el veren, adını da muhtemelen bu özelliğinden alan edisyonun dinlediğimiz edisyonu 5 piyano içindi. Verili müzikal malzemenin farklı farklı ele alınışlarını inceleyen bu yapıtta 5 piyano partisini de üst üste kaydederek oluşturduğu katmanlı ses örgüsüyle bestecimiz icra ediyordu. Sırada yine ilginç bir yapıt var. Telefon. Richard Lindler'in bir tablosundan ilham alan bu yapıtta iki kişi arasındaki bir telefon görüşmesinin

Alman besteci Werner Haider'in Telefon adlı yapıtını piyanoda bizzat kendi yorumundan dinledik. Hacimli piyano dağarcığı ve bunları bizzat seslendirebilecek düzeyde icracılığıyla mahir bestecimize ayırdığımız bugünkü yapımızda son olarak dinleyeceğimiz eser belki de en alengirlisi Adamah. Bu kavram ya da kelime İbranice kökenli. Toprak, dahası tarla demek. Belki de o yüzden koyu, topraksı renkler hakim ses paletinde. Tasvire gerek olmayacağını düşünüyoruz. Zaten yine bizzat bestecimiz piyano başında, devasa ses tablosunda kulaklarımız onu takip ediyor olacak.

Sevgili müzikseverler, usta besteci ve piyanist Werner Haider'in piyano müziğine ayırdığımız bugünkü programımızda bizzat bestecimizin icrasıyla birbirinden farklı derinlikli 5 yapıtına kulak verdik. Son olarak hacimli yapıtı Adamah'ı dinledik. Sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizleri Azerbaycan opera sahnesinin güçlü tenorlarından biri, gelenekle çağdaş yorumu aynı potada eriten etkili bir ses, Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun müdür yardımcısı, solisti ve Azerbaycan onursal sanatçısı Ramil Kasımov'la buluşturuyoruz. İlerleyen dakikalarda hem Ramil Kasımov'un sanat kariyerinden bahsetmek hem de sanatçının Azerbaycan opera geleneğinin büyük eserlerine kattığı özgün yorumları sizlerle buluşturmak istiyoruz. Dilerseniz programımıza sanatçının seslendireceği bir mahnı ile başlayalım. Ancak dinletiye geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapalım. Sanatçımıza mahnı ve aryalarında orkestra şefleri Ayup Guliyev, Nazım Hacı Alibeyov ve Mobil Ahmedov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Orkestrası eşlik ediyor.

Seyit Rüstemov imzasını taşıyan Turna adlı müzikal komediden Aşık Murad'ın mahnısını Ramil Kasımov seslendirdi. Azerbaycanlı tenor 10 Aralık 1984 tarihinde Bakü'de doğar. 15 yaşındayken Moskova'da 86 ülkeden sanatçı adaylarının katılımıyla düzenlenen bir yarışmada ikincilik ödülünü elde eden Kasımov, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu'nun baş solisti olarak görev yapar. Sanatçının ilk opera performansı Alizade ve Paşayeva'nın İntizar adlı eseriyle gerçekleşir. Kasımov, büyük bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin imzasını taşıyan Köroğlu operasındaki performansıyla da ülkesini başarıyla temsil eden bir isim haline gelir. Dilerseniz birlikteliğimize siz değerli dinleyenlerimizin de yakından tanıdığı bir bestecinin operetleriyle devam edelim. Ve tabii ki Kasımov yorumuyla. Bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin sevilen bir opereti var sırada. O olmasın, bu olsun. 1910 yılında dört perde halinde kaleme alınan eser, dönemin evlilik anlayışını ve kuşaklar arasındaki görüş farkını icveder. Azerbaycan'ın ulusal klasikleri arasında yerini alan O Olmasın Bu Olsun'dan sizler için seçtiğimiz bölüm Server'in Aryası. Ramil Kasımov sizlerle.

TRT Radyo 3'te Üzeyir Hacıbeyli'nin O Olmasın Bu Olsun operesinden Server'in aryası Ramil Kasımov'un sesinden radyolarınızdaydı. Değerli müzikseverler, programımızın ilk yarısını Azerbaycanlı bestekarın çok sevilen bir başka eserinden bölümlerle bitirmek istiyoruz. Operet repertuarının amiral gemisi haline gelen Arşın Malalan adlı yapıtla devam ediyoruz. Günümüzde bile popülerliğinden ödün vermeyen 1913 tarihli bu unutulmaz eserden iki müzikal bölüm seçtik. Sırasıyla Esker'in aryası ve Esker'in şadlık mahnısını seslendirmek üzere Ramil Kasımov sizlerle.

Azerbaycanlı tenor Ramil Kasımov'un yorumundan Üzeyir Hacıbeyli'nin Arşın Malalan operetindeki Esker'in aryası ve Esker'in şatlık ya da mutluluk mahnısını sizlerle buluşturduk. Sanatçıya Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Orkestrası eşlik etti. Değerli müzikseverler, sırada Azerbaycan Senfonik Müziği'nin kurucu isimlerinden Fikret Amirov var. İlk olarak bestekarın 1971'e tarihlenen Gülistan Bayati Şiraz başlıklı senfonik mugamını dinleyeceğiz. Dmitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası yorumuyla radyolarınızda.

Fikret Amirov'un Gülistan Bayati Şiraz başlıklı senfonik mugamını Dmitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası yorumluyordu. Şimdi 20. yüzyılın büyük Azerbaycanlı Sovyet bestecilerinden Fikret Amirov'un 12. yüzyıl şair ve düşünürü Nizami Gencevi'ye ithaf ettiği 1941 tarihli yaylı çalgılar için Fa majör senfonisini sizlerle buluşturuyoruz. Eseri Ayup Guliyev yönetimindeki Sinfonia Varsovya yorumluyor. Dinleyeceğimiz bölümler Andante Maestoso, Allegretto Giocoso, Andante Molto Sostenuto ve Final.

Fikret Amirov'un Nizami Gencevi'ye ithaf ettiği Yaylı Çalgılar için Senfoni'yi Ayyub Guliyev yönetimindeki Sinfonia Varsovya yorumundan dinlediniz. Değerli müzikseverler, bu haftaki bölümde tenor Ramil Kasımov'un yorumuyla Azerbaycan operetlerinin zengin dünyasına ve Fikret Amirov'un müzikal mirasına konuk olduk. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, gelecek bölümde yeniden buluşmak ümidiyle müzik dolu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza İngiltere'den Tom Odell ile başlıyoruz. Odell, 2023 yılında yayınladığı bu şarkıda önceki çalışmalarına göre çok daha çıplak ve doğrudan bir kayıt anlayışına yöneliyor. Gitar ve son derece yakın duyulan vokalle başlayan düzenlemeye yaylılar yavaş yavaş ekleniyor ama şarkının ilk andaki mahrem duygusu hiç kaybolmuyor. Tom Odell'den dinliyoruz Black Friday.

Tom Odell'den dinledik Black Friday. Şimdi Türkiye'ye ve 1979 yılına dönüyoruz. Barış Manço ve Kurtalan Express'in Yeni Bir Gün albümü Anadolu Rock ile dönemin progresif müzik anlayışını bir araya getiren en önemli kayıtlarımızdan biri. Barış Manço ve Kurtalan Express'ten dinliyoruz Yeni Bir Gün.

Barış Manço ve Kurtalan Express'ten dedik Yeni Bir Gün. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Andrew Bird 2019 tarihli My Finest Work Yet albümünü alışılmış modern kayıt yöntemlerinin biraz tersine giderek hazırladı. Müzisyenler aynı odada birlikte çaldılar ve enstrümanların mikrofonlara birbirinden sızması özellikle engellenmedi. Bird eski caz kayıtlarındaki doğal birliktelik hissini arıyordu. Albümden seçtiğimiz parça ise insanların kendilerini karşıtları ve düşmanları üzerinden tanımlama eğiliğine bakıyor. Başlığındaki takım adalarda birbirinden ayrı görünen ama aslında aynı bütüne ait adaları düşündürüyor. Andrew Bird'den dinliyoruz Archipelago.

Andrew Bird'den dinledik Archipelago. Şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Danimarkalı sanatçı Agnes Obel'in 2016 tarihli Citizens of Glass albümünün açılışında yer alan bu parça 2017'de ayrıca tekli olarak yayımlandı. Obel burada piyano, perküsyonun yanında cello ve kemanın yanı sıra oldukça sıra dışı bir elektronik çalgı ekliyor. 1930'da Alman fizikçi Trautwein tarafından geliştirilen Trautonium. Elektronik seslerle akustik çalgıların birbirine karışması parçaya hem eski hem de zamanı belirsiz bir hava kazandırıyor. Agnes Obel'den dinliyoruz Stretch Your Eyes.

Agnes Obel'den dinledik Stretch Your Eyes. Şimdi İrlandalı müzisyen David O'Dowda ile Yankıl Sokak devam ediyor. Sanatçının 2014 tarihli Look Up EP'sinden seçtiğimiz parça, piyano ve elektronik dokuları son derece sade bir düzenleme içinde bir araya getiriyor. Tekrar eden küçük motifler ve O'Dowda'nın geri planda duran vokali, şarkının adındaki yürüyüş hissini müziğin içinde de taşıyor. David O'Dowda'dan dinliyoruz, This Is The Walk.

David O'Dowda'dan dinledik This Is The Walk. Şimdi ABD ve Beach House'un 2012 tarihli Bloom albümüne gidiyoruz. Albümün büyük bölümü Texas çölündeki Sonic Ranch stüdyolarında kaydedilmiş, mixleri ise New York'taki Electric Lady Studios'da yapılmış. Alex Skelton'in tekrar eden gitar figürü ve Victor Legrand'in klavyeleri şarkının başından sonuna neredeyse değişmeden akan bir zemin oluşturuyor. Üzerine eklenen vokal ve davul katmanlarıyla parça büyüyor ama o ilk hipnotik hareket hiç kaybolmuyor. Beach House'dan dinliyoruz Myth.

Beach House dinledik Myth. Şimdi yeniden İngiltere'ye ve Goldfrapp'in 2000 tarihli Felt Mountain albümüne dönüyoruz. Alison Goldfrapp bu parçanın vokal kaydını özellikle ilginç bir anı olarak anlatıyor. Bahçede şarkı söylerken Will Gregory sesine anlık olarak bir efekt uyguluyor. Goldfrapp de duyduğu bu sese karşılık vererek söyleme biçimini değiştiriyor. Yani vokalde duyduğumuz tuhaf karakter önceden tasarlanmış bir efekt olmaktan çok kayıt sırasında gelişen karşılıklı bir etkileşimin sonucu. Goldfrapp'ten dinliyoruz. Dear

Goldfrapp'ten dinledik Dear Stop. Şimdi Norveç'e uzanıyoruz. Suzanne Zundfør'ün 2012 tarihli The Silicon Veil albümünün kapanışına yer alan bu parça, albümün yoğun elektronik ve orkestral dünyasını son bir kez bir araya getiriyor. Bütün albüm boyunca duyduğumuz akustik ve elektronik

Suzanne Zündfer'den dinledik Your Prelude. Norveç'te kalıyoruz. Madrugada'dan da tanıdığımız Sivert Høyem'in 2012 tarihli Where's My Moon EP'sinin aynı isimli şarkısı var sırada. Høyem'in bariton vokali yine merkezde, çevresindeki geniş ve karanlık düzenleme ise şarkının adındaki kayıp duygusunu daha da belirginleştiriyor. Sivert Høyem'den dinliyoruz Where's My Moon.

Sivert Höyen'den dinledik Where is my moon? Şimdi Fransa'ya geçiyoruz. Olivia Merilatti ve Dan Levy'den oluşan The Dough, 2014 tarihli Shake Shook Shaken albümünde önceki çalışmalarındaki akustik çalgıları büyük ölçüde geride bırakıp synthesizerlar, elektronik ritimler ve bilgisayar tabanlı prodüksiyon yönelmişti. Albüm Fransa'nın Normandiya bölgesinde eski bir su kulesinden dönüştürdükleri stüdyoda kaydedildi. Ardından New York'ta mix yapıldı. Dinleyeceğimiz parçada da karmaşık bir ilişkin yarattığı duygusal dağınıklık, hareketli elektronik düzenlemeyle ilginç bir karşıtlık oluşturuyor. The Dough'dan dinliyoruz A Mess Like This.

The Do'dan dedik A Mess Like This. Şimdi İngiltere'ye ve Slow Dive'a uzanıyoruz. Grup 1990'ların ortasında dağıldıktan sonra 2014'te yeniden bir araya gelmiş ve 2017'de tam 22 yıl aradan sonra kendi adını taşıyan yeni bir albüm yayınlamıştı. Çalacağımız parçada Slow Dive'ın karakteristik gitar katmanları ve geniş reverb alanları yeniden karşımızda, ancak aradan geçen yılların ardından sesleri daha kontrollü ve daha açık duyuluyor. Neil Halstead'in vokali de bütün bu yoğunluğun ortasında neredeyse uzaktan gelen bir ses gibi duruyor. Slow Dive'dan dinliyoruz No Longer Making Time.

Slowdive'den dinledik No Longer Making Time. İngiltere'de kalıyoruz. Finn Granellan projesi Fink'in 2014 tarihli Hard Believer albümünden bir parça var sırada. 6 dakikayı aşan parça boyunca aynı fikirlerin tekrar tekrar dönmesi şarkıya giderek yoğunlaşan bir gerilim kazandırıyor. Fink'ten dinliyoruz Shakespeare.

0: Think'ten dedik Shakespeare. Bu haftaki Yankılı Sokağın sonunda şehrimiz İstanbul'a ve içinde bulunduğumuz mevsime dönüyoruz. Bülent Ortaçgil'in 1998 tarihli Light albümünden seçtiğimiz bu parça, İstanbul'da yıllarca birbirlerinin çok yakınından geçip hiç karşılaşmamış olabilecek iki insanın ihtimallerini anlatıyor. Ortaçgil büyük bir aşk hikayesi yerine hayatın küçük tesadüflerinden yola çıkıyor ve bütün o ihtimalleri sonunda tek bir Eylül akşamında buluşturuyor. Bülent Ortaçgil'den gelsin Eylül akşamı. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hiçbir neden yok.

böylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasında soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti. Erdoğan mesajını Şanlıurfa'daki Teknofest Güneydoğu'da verdi. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını söyledi. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz dedi. Cumhurbaşkanı Kızıl Elma mefkurenizden vazgeçmeyeceksiniz diye seslendi. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Aralarında işletme yöneticilerinin bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Maden kazasında hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dilde, fikirde, işte, birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum, dedi. Dışişleri Bakanlığı da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı

ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kıvançla kutluyoruz denildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla orta vadeli program hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen 7 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Yeniden incelenen deliller ve tanık ifadeleriyle yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli tutuklandı. Böylece bugüne kadar 58 faili meçhul dosyada

Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaptı. Hakem atamaları konusundaki belirsizliğin giderilmesi istendi. Tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Yeni MHK oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuyu arama çalışmaları devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan yabancılara kenti terk etmeleri uyarısını yineledi. Açıklamada Rus ordusu saldırılarına devam edecek denildi. Rusya uyarı öncesinde saldırılarını sürdürdü. Ukrayna'da Rus hedeflerini vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Garage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Queens of the Stone Age, Clutch, Black Rainbows, Muse, Paradise Lost, Daughtry, Motley Crue, Poison ve Quiet Riot sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasının farklı rotalarında gezeceğimiz bu bölümümüzün ilk konuğu Stoner Rock türünün şık topluluğu Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age 2013 yılında yayımladığı Like Clockwork albümünden My God is the Sun isimli teklisiyle radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Yüksek enerjiyle başladığımız bölümümüze yüksek enerjiyle devam ediyoruz. 35 yıldır müzik yapan Amerikalı topluluk Clutch, 2007 yılında yayımladığı From Beale Street to Oblivion albümünden Electric Worry isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Stoner rock türünün İtalyan topluluğu Black Rainbows bazen 70'li, bazen de 90'lı yılların baskın olduğu sound'uyla müzik yapan bir grup. Roma çıkışlı topluluk 2023 yılında yayımladığı Super Skull isimli albümünden Superhero Dub Proof'la Garaj'da.

Rotamızı farklı yöne çevirmeden önce süper grup Them Crooked Vulture'ı kulisten sahneye davet ediyoruz. Josh Homme, Dave Grohl ve John Paul Jones'tan oluşan topluluk Gunman isimli teklisiyle radyolarınızda.

Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın ikinci bölümünde harika cover şarkılara doğru dümen kırıyoruz. İşte ilki Journey'nin unutulmaz hiti Separate Ways, Daughtry ve Hellstorm solisti Lizzy Hale yorumuyla radyolarınızda.

New Wave türünün ikonik topluluğu Duran Duran'ın 1982 yılında yayımladığı Rio albümünde yer alan Hungry Like the Wolf, bir başka İngiliz topluluk Muse'un yorumuyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Synthpop türünün 80'li yıllara damgasını vuran unutulmaz grubu Bronski Beat'in dev hiti Small Town Boy, Paradise Lost'ın 2002 yılında yayımladığı Symbol of Life albümündeki yorumuyla garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümünde glam metal coğrafyasına adım atıyoruz. Türün büyük grubu Motley Crue, albümle aynı ismi taşıyan 45 yıl önce yayımladığı Too Fast for Love.

Glam metal türünün bir başka ikonik grubu var sırada. Poison 1990 yılında yayımladığı Flesh and Blood albümünden Ride the Wind'le TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay ve sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Quiet Riot'la veda ediyoruz. Highway to Hell. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Piyano Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli müzikseverler. Burası TRT Radyo 3. Rakosfer'desiniz. Bu akşam bir 80'ler listesiyle yanınızdayız. Ben Sena Özden mikrofondayım. İlk şarkı Scorpions'ın Animal Magnetism albümünden geliyor. Hey You.

Ve TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ve Rakosfer hashtag ile ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi bekliyor ve adını Edie Van Halen'ın kendi evine kurduğu stüdyodan alan 5150 albümünden bir şarkı dinliyoruz. Dreams.

Arda arda iki şarkı dinleyeceğiz. Önce Rock of Ages ile Def Leppard, hemen ardından Hell or High Water ile Kiss, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Guns N' Roses gitaristi Slash, Sweet Child O' Mine'ın meşhur açılış riffini ısınma egzersizi olarak çalarken, bunu duyan ve melodiden çok etkilenen Axl Rose, o dönemki sevgilisine ithafen sözlerini yazmıştı.

Poison'ın en çok bilinen hitlerinden biri, 80'lere hayatı dolu dolu yaşamak, özgürlük ve eğlence temalı Nothing But A Good Time.

Arda arda 1988 yılında çıkan iki şarkı dinleyeceğiz. Önce Poison Angel'la Winger. Hemen ardından I Hate Myself for Loving You'yla Joan Jett and the Blackhearts. Rakosfere geliyor. Az sonra yine buradayız.

Yıl 1980'i gösterdiğinde AC/DC eski vokalisti Bon Scott'ın ani ölümünden sonra rock müzik tarihinin en ikonik şarkılarından birini ona ithafen, fakat karanlık bir yaz havasında değil, Bon Scott'ın enerjisini ve yaşam tarzını kutlayan, yansıtan bir havada çıkardı. Dinliyoruz Back in Black.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte Joe Satriani'den Surfing with the Alien'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Mehmet Bahar ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Sevgili caz severler, davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Hollenbeck'e ayırdığım program dizisinin 11. ve son haftasına geldik. Hollenbeck'in son çalışmalarından biri NDR Big Band, Kuzey Alman Radyosu Büyük Orkestrası ile 15 Kasım 2024'te yayınladığı Coloring Hackett's albümü. Adını oyun yapbozlarından alıyor. 1945 yılında Hamburg'da Kuzey Alman Radyosu bünyesinde kurulan NDR Big Band'in ritimcisi Marcio Doktor, Hollenbeck'in çalışmalarına hayrandı. İki sanatçı ilk kez video konferans yoluyla iletişim kurdu. Marcio Doktor Hamburg'dan, Hollenbeck, Montreal McGill Üniversitesi'nden. Böylece Coloring Hackett's projesinin temeli atıldı. Araya pandemi girdi. Yıllar içinde Hollenbeck, modern caz, çağdaş müzik, post-rock stilindeki bestelerini geliştirdi ve NDR Big Band için düzenledi. Coloring Hackett's albümünde bu renkli parçalar, oyun yapbozları gibi yerini buldu. Hollenbeck albümde davul ve timpani çalıyor. Diğer konuk yorumcular, vibrafon Marimba Glockenspiel'de Patricia Brennan ve Matt Moran. Orkestrayı J.C. Sanford yönetiyor. Albüm, Opening adlı sinematik parçayla başlıyor ve nasıl bir projeyle karşılaşacağımızın da ipucunu veriyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler başlıyor.

Canhoğlu'nun Bekin Ender Big Band'de 15 Kasım 2024'te yayınladığı Coloring Hackett's albümünün açış parçasıydı. Opening. Entitlement adlı parçayla devam ediyoruz. Holland Beck'in The Claudia Quintet'te yayınladığı Evidence Based albümünde yer alan bu modern parçanın solistleri tenor saksafonda Frank Dele, trombonda Dan Gottschall, vibrafonda Matt Moran, basta Ingmar Hiller, davulda Holland Beck, vurma çalgılarda Marcio Doctor,

Canhı Oğlumbek'in Ender Big Band'le 2024 yılında yayınladığı Coloring Hockets albümünden dinledik bu görkemli bestesini. Entitlement. Şimdi dinleyeceğimiz Cool Code. Timpani ve davulda Canhı Oğlumbek. Vurma çalgılarda Marcio Doktor'un solosuyla başlıyor. Latin temposuyla devam ediyor. Diğer sololarda marimbada Patricia Brennan, vibrafonda Matt Moran, trompette Percy Persklow.

Cool Code, Can Holunbek'in bestesiydi ve Ender Big Band seslendirdi. Holunbek'in Coloring Hockets albümü için yazdığı minimalist parçalardan biri de Marimba için Marimba Hockets. Marimbalarda Patricia Brennan, Matt Moran, klarnette Julius Golic, bas klarnette Luigi Grasso,

Marimba Hackett, Can Holmbek'in en iyi çalışmalarındandı kuşkusuz. Marimbalarda Patricia Brennan ve Matt Moran'ın düellosunu duyduk. Ayrıca parçanın koyu sound'ını klarnette Julius Gawlick, bas klarnette Luigi Grasso veriyordu. Holmbek'in bu kez davul için yazdığı Drum Hackett. Gitarda Sandra Hempel, flütte Fiete Fesch, vibrafonda Matt Moran, davulda Holmbek, vurma çalgılarda Marcio Doktor ve J.C. Sanford yönetimindeki Ender Big Band seslendiriyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

Can Hollenbeck'in Drum Hackett adlı bestesini dinledik. 2024 yılında yayınlanan Coloring Hackett's albümü Sam adlı parçayla sona eriyor ve albümün genel sound'ını yansıtıyor. Hollenbeck'in bu bestesi ortaçağ armonilerinden esintiler taşıyor. Trombonda Klaus Heinrich, tenor saksafonda Julius Gawlick, piyanoda Florian Weber'in şiirsel yorumunu duyuyoruz.

J.C. Sanford yönetimindeki Ender Big Band, Can Hollenbeck'in Some adlı bu şiirsel parçasını seslendirdi. Coloring Hackett's albümünde son parçasıydı. Gelecek hafta bir başka besteci aranjörle buluşmak üzere, hoşça kalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Önümüzdeki bir saat boyunca haftanın yeni filmlerine göz atacağız ve birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Dün vizyona giren uzun zamandır merakla beklediğimiz Digger'la başlayalım. Yönetmen koltuğunda Alejandro González Iñárritu oturuyor. Başrolde ise Tom Cruise var. Komedi ve dramı bir araya getiren film, bir petrol milyarderinin kendi tetiklediği küresel bir çevre felaketinden dünyayı kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Filmin müziklerinden Gorillaz performansıyla All Green World, Dire Straits'ten Money for Nothing ve Steven Wilson Jr. yorumuyla Stand By Me radyolarınızda.

Dün vizyona giren bir diğer film, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Vahşinin Kalbi. David Ayer'ın yönettiği filmde Pitt'e J.K. Simmons eşlik ediyor. Askeri bir uçak kazasından sağ kurtulan özel kuvvetler subayının savaş köpeğiyle birlikte Alaska'nın ıssız doğasında verdiği hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Köpeği yalnızca ona eşlik eden bir yol arkadaşı değil, aynı zamanda zorlu doğa koşullarında hayatta kalmasında önemli bir rol oynuyor. İnsanlar ve köpekler arasındaki güçlü bağ hikayesinin merkezine alıyor Vahşinin Kalbi. Filmin müziklerinden Moby performansıyla Flower ve Ben Howard'dan Oats in the Water radyolarınızda.

Gerilim, dram ve gizemi bir araya getiren Gerçeğin Diğer Kıyısı, dün vizyona giren bir diğer film. Yönetmen koltuğunda Michael Showalter oturuyor. Başrolleri ise Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Harnett paylaşıyor. Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, maddi sıkıntılar yaşayan bir yazarın başka bir ünlü yazarın kitaplarını tamamlamak üzere onun malikanesine taşınmasını ve burada karanlık sırlarla yüzleşmesini konu alıyor. Anne Hathaway'i yakın zamanda bir başka edebiyat uyarlaması olan The Idea of You filminde izlemiştik. 2004 yapımı bu filmde 40 yaşında boşanmış bir annenin beklenmedik bir aşka yelken açmasını izledik. Filmin müziklerinden May Stevens performansıyla If We Ever Broke Up, Maggie Rogers'tan Light On ve Fiona Apple'dan Paperback radyolarınızda.

Komedi severler için keyifli bir seçenek var Vizyon'da. Çılgın hafta sonu. Biraz dinlenmek ve birlikte vakit geçirmek için spa'ya giden 3 yakın arkadaşın hafta sonu tatili, yıllardır görüşmedikleri 4. arkadaşlarının beklenmedik şekilde onlara katılmasıyla kısa sürede kontrolden çıkıyor. Filme eşlik eden şarkılar Marina and the Diamonds performansıyla Prima Donna, Haim grubundan Want You Back ve Rachel Chinoriri'den Maria Kondo radyolarınızda.

Juliette Binoche'un başrolünde olduğu Kraliçe zor durumda, bu haftanın dikkat çeken dramlarından biri. Lance Hammer'ın yönettiği film, demans hastalığı giderek ilerleyen annesiyle ilgilenmek için kızıyla birlikte Londra'ya dönen Amanda'nın hikayesini anlatıyor. Annesinin durumu ağırlaştıkça Amanda hem bakım sorumluluğuyla hem de aile içinde giderek büyüyen sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Konusu itibariyle Anthony Hopkins'in başrolünde olduğu 2020 yapımı The Father filmini getiriyor akla. Orada da demansın bir aile üzerindeki etkisini ve bir kızın babasıyla birlikte yaşadığı zorlu süreci izlemiştik. Bu filmde çalan Ludovico Einaudi besteleriyle devam edelim. Sanatçının Seven Days Walking albümünde yer alan Day 1 Love Mist ve Day 5 Love Mist radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya vizyondaki yeni filmler ve birbirinden güzel film müzikleriyle bizler yeniden TRT Radyo 3'te olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Alfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz L. 1999 yılında Kaliforniya'da kurulmuş Amerikalı rock grubu Lifehouse, bugün L harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve Blind'la Broken'ı listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfarak'tasınız ve Life Ağız'la olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vokalist Jason Wade'in ailesinin boşanması üzerine bir başa çıkma mekanizması olarak şarkı yazmaya başlaması ve 1995'te Los Angeles'a taşındıktan sonra yan komşusu basçı Sergi Andre ile tanışması Life Ağız'ın temellerini atmıştı. Amerikan dizilerinde de özellikle final sahnelerinde müziklerine sıklıkla rastladığımız bu grubunsa sadık bir hayran kitlesi var. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Lifehouse bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza L harfinden Linkin Park'la devam ediyoruz. 1996 yılında Amerika'da kurulan Linkin Park için Chester Bennington ve Mike Shinoda'nın vokal yetenekleri grubun tarzını belirleyen önemli unsurlardan diyebiliriz. Şarkılarında genellikle duygusal ve anlamlı sözler kullanıp toplumsal konulara değinen Linkin Park, rock müziğinde elektronik öğeleri başarıyla harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturdu. Chester'ın ani ölümü üzerine çalışmalarına başka vokalistlerle devam eden grupsa eski halinden oldukça uzakta. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Linkin Park bizimle birlikteydi. Bugün L harfinden seçtiğimiz son grupsa Limp Bizkit oluyor. 1994 civarında vokalist Fred Durst ve arkadaşları tarafından kurulan grup, o dönemde popüler olan müzik anlayışından farklı, insanların hafızasına kazınacak, hatta biraz da irite edecek bir isim arıyordu. Fred Durst bunu bir röportajında şöyle anlatıyor. İnsanların isimden nefret etmesini istedik. Çoğu grup harika, anlamlı ve derin isimler seçmeye çalışıyordu. Bizse Limp Bizkit gibi tamamen saçma bir isim koyarsak CD dükkanında ya da bir konserde bu ismi gören insanların önyargıyla yaklaşacağını düşündük. Bu isim kesinlikle berbat bir gruba ait olmalı diyeceklerdi. Ama bizi bir kez canlı dinlediklerinde ya da müziğimizi duyduklarında bu önyargıyı yıkmak ve onları şaşırtmak çok daha eğlenceli olacaktı. Fred Durst'ın bir başka anlatımına göre ise grubun ilk basçısı Sam Rivers bir gün sohbet sırasında tamamen rastgele "My brain like a Limp Bizkit" yani beynim pörsümüş bir bisküvi gibi dedi. Durst bu ifadeyi çok beğendi, bisküvi kelimesinin yazılışını biskit olarak değiştirdi ve böylece grubun adı ortaya çıktı. Biz de bugün Alfa Rock'ta Limp Bizkit'in o bilinen çılgın parçalarından ziyade daha yavaş tempolu çalışmalarına yer vereceğiz. Hemen ardındansa kapanışı yapmak için tekrar burada olacağız.

Sevgili Radyo 3 dinleyenlerim, Alf Arak'ta bugün Lifehouse, Linkin Park ve Limp Bizkit gruplarını ağırladık ve Alf Arak sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını kaydetti. Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara-Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. İstanbul Sultanahmet Meydanı bugün anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı, 81 il ve Gazze'li Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenledi. Minik ressamlar Filistinli çocukların sesi olmak için boya kalemlerine sarıldı, kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında 5 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. Hakimlik, bazı hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedildiğini ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığını belirtti. Bu uygulamalar nedeniyle bazı hakemlerin kamu görevi yapmasının önüne geçildiği değerlendirmesine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ise suçlamaları reddetti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası toprağın altında kalan iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler, gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptılar. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı. İki kişi gözaltına alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'ya yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Haberleri sunduk.

Ekim ayının başlangıcıyla hayatın çatlakları arasında açılan yaz parantezi kapanırken, üretken zaman aralığına giren elektronik müzik ikliminden yepyeni parçalar gelmeye devam ediyor. İşte bu parçalardan oluşturduğumuz çok yeni derleme başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Ece Akgüz, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte

Askıda kalmış dünyalara bir dalış, ritimler arasında dinleme deneyimine karışan bir ses esintisiyle açtık programımızı. İtalyan yapımcı ve gitarist Corrado Saia, akustik gitar dokunuşlarıyla ufuk çizgisinin ötesine geçen sinematik bir deniz öyküsünü fısıldadı. Yapımcının Eylül başı yayımlanan teklisi Beyond the Sea, arka planda süzülen puslu analog katmanlarıyla Radyo 3 satında yankılandı. Şimdi 13 yıl aranın ardından 2027'de çıkacak 4. albümünün müjdesiyle geri dönen İngiliz-Hint World Fusion ikilisi Bombay Dub Orkestra'yı karşılıyoruz. Bu yeni albümü beklerken ikili tadımlık olarak bir parçasını da remixleriyle birlikte yayımladı. Geleneksel Hint müzik çalgıları ve geniş yaylı

orkestrasyonlarının uçuştuğu 22 Eylül'de çıkan View from Space, geceye baharat kokuları taşıyor. Ara vermeden, Vietnam'ın savaş öncesi altın çağını yaşayan Saigon Funk geleneklerini günümüze taşıyan Saigon Soul Revival'ı karşılıyoruz. Paris Filarmoni Müzesi'nin daimi sergisine kabul edilen, 60 ve 70'lerin Saigon ruhunu taşıyan 5 kişilik grup, eve dönüş temasını odağına aldığı albümüyle geceyi renklendiriyor. 11 Eylül'de çıkan çalışmadan Tien Duong Donan duyuluyor.

Efsanevi yapımcılar Rob Garza ve Eric Hilton'dan oluşan Thievery Corporation'ın 30 yıllık müzik serüvenine eşlik etmeye başlıyoruz. Grubun geçmişindeki satır başı şarkılarını topladığı 30. yılını taçlandıran özel seçkisi 9 Eylül'de yayımlandı. Bu albümden ikilinin 1998'de yayımlanan albümünde yer alan ve hayata veda eden kadifemsi ses Pam Grier'ın eşlik ettiği muhteşem şarkı Lebanese Blonde'u dinliyoruz. Hemen sonra İngiltere'nin sahil iklimine aşina ikili Tokyo Tea Room'a dönüyor mikrofonumuz. Henüz 18 Eylül'de çıkan albümden bir parçasını dinlerken, Kasım'da çıkacak albümün duyurusu, ikilinin üretkenliği konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakmıyor. Dream Pop'un önemli ikilisi bu albümden Temporary Love'la katılıyor Mavi Sarı Serüven'e.

Rusya'nın soğuk coğrafyasından Ibiza'nın hiç batmayan güneşine doğru bir yola çıkıyoruz. Klasik otomobilin direksiyonunda St. Petersburglu yapımcı Mihail Kvasko var. Sahnede A Vision of Panorama adıyla tanınan yapımcı, yaz sonuna çok yakışan bir tekliyle listemize giriyor. Sanatçıyı ülkesinin kendine has çağdaş seslerinden Meura'nın eşlik ettiği teklisi Yu ile bu listeye kaydediyoruz. Devamında 60 ve 70'lerin klasik Motown tınılarıyla Liverpool'dan bir soul masalı duyuluyor. İngiliz soul ve R&B ses M.T. Jones, Mart ayında çıkan albümünün genişletilmiş sürümüyle geliyor. Eylül'de çıkan bu albümde, kök albümün satır başı şarkılarının akustik versiyonlarına da yer veren şarkıcı, bunlardan biri olan Why I Cry ile katılıyor bu geceye. Albümden önümüzdeki hafta bir şarkı daha dinleyeceğimizi de duyuralım.

1920'lerin kabare ve swing ruhu, 60'ların bossa novası ve modern elektronik altyapılarla buluşuyor. Alman yapımcı Martin Strauss'un projesi Tape 5, yepyeni albümüyle seyri sefer günlüğü sahnesine geliyor. Projenin vintage jazz tınılarını retro elektronik dokularla buluşturduğu 18 Eylül tarihli albümüyle sinematik bir parantez açıyoruz. Ve zamanda pirinç üflemelilerin ağırlıkta olduğu tiyatral bir geri dönüşe şahit oluyoruz. Company G Reprise.

Tek bir türe sığdırılması imkansız, öncü bas gitarist Michel Endegaiocello, bu kez klasikleşmiş şarkıları deneysel bir yaklaşımla yeniden yorumladığı albümüyle çıka geliyor. Berlin kökenli sanatçı, 2 Ekim'de çıkan albümünde bu kapsamda 15 satır başı şarkıya yer vermiş. Çalışmadan The Human League'in 1981 tarihli efsanevi synth-pop klasiği Don't You Want Me yeniden hayat buluyor. Sonra Danimarkalı davulcu Mikael Hess'in disiplinler arası projesi Hess Is More'la devam ediyoruz. Yapımcı, dünyaca ünlü remix ustalarının parçalarına yaptığı düzenlemeleri içeren albümüyle satış listelerine girdi. Albümden projenin ironik ve mesafeli vokal stilini yuvarlak hatlı bir alana taşıyan Danimarkalı yapımcı Steins'in remix çalışması Sometimes You Get Lucky mikrofona geliyor.

Fransız bağımsız elektronik müzik sahnesinden Phobie ve yapımcı Johann Richard işbirliği çalışmasıyla sona ulaşıyoruz. İkilinin atmosferik ses evrenini genişlettiği Kısa Çalar serisinin 3. cildinden Hello, bu haftanın son melodilerini oluşturuyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu...

TRT Radyo 3, Fernando Merlino, Zé Luis May ve Erivelton Silva'dan oluşan Trejna Bossa grubundan dinleyeceğimiz iki parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk olarak dinleyeceğimiz parça Copacabana ve ardından dinleyeceğimiz parça Maşkenada.

Antonio Carlos Jobim, Cayetano Veloso ve Gilberto Gil gibi Latin cazın duayenleriyle çalışmış önemli yorumcu Clara Nunes'in 1979'da çıkardığı Esperanza albümünden bir parçayla dalga sesleri devam ediyor sevgili dinleyenler. Feira de Mangaio.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programında son olarak dinleyeceğimiz parça Charlie Parker ve Machito'dan geliyor. The Afro-Cuban Jazz Suite. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın.

Dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Antonio Vivaldi'nin Opus 8 Do Majör 12 numaralı keman konçertosunu ve Igor Stravinsky'nin diatonik kompozisyon stilinden 12 ton tekniğine yöneldiği dönemini temsil eden Agon başlıklı neoklasik bale müziğini dinleyebileceğimiz programımızın ilk bölümüne Hugo Wolf ile başlıyoruz. Bestecinin 1887 yılında kaleme aldığı ve yaylı dörtlü repertuarının en sık tercih edilen eserlerinden biri olan İtalyan Serenadını Bartok Quartet seslendiriyor.

Avusturyalı besteci Hugo Wolf'un 1887 yılında kaleme aldığı İtalyan serenadını Bartok Quartet'ten dinledik. 16. yüzyılın Fransız bestecilerinden Clédon de Sermizy'ye ait 5 şarkı ile devam ediyoruz. Ansapl Clément Jeancan seslendiriyor.

Kasap Clement Jankan, Rönesans döneminden Cladon de Sermiz'e ait 5 şarkı seslendirdi. Edward Grieg'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için 1880 yılında kaleme aldığı Opus 34, 2 ağıtsal melodi başlıklı eseri var sırada.

Dvořák'ın Opus 34 2 Atsal Melodi başlıklı eserini CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Marin Marelli'nin Barok Keman için Le Folle d'Espagne başlıklı dizisinden seçkilerle devam ediyoruz. Flüt sanatçısı Liz Diost yorumluyor.

Sanatçısı Liz Dios, Marin Marin'in Le Folie de Sampi başlıklı eserinden seçkiler seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim konçertolarının da dahil olduğu Opus 8 serisinden Do majör 12 numaralı keman konçertosu var sırada.

Antonio Vivaldi'nin Opus 8 Do Majör 12 numaralı keman konçertosunu solist Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğundan dinlediniz. Mozart'ın Avut Rej Memon adlı ezgi üzerine solo piyano için varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Fransız halk ezgisi Avu de Rejimemon üzerine kaleme aldığı varyasyonları piyanist Yang Lan Han seslendirdi. Igor Stravinsky'nin Agon başlıklı 1957 tarihli neoklasik bale müziği var sırada.

Igor Stravinsky'nin Agon başlıklı 1957 tarihli bale müziğini David Roberts'ın yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Barok dönemin Napolili bestecisi Francesco Mancini'nin Missi Septimus adlı yapıtından Kyrie ve Gloria bölümleriyle devam ediyoruz.

Francesco Mancini'nin Missa Septimus adlı eserinden Kyrie ve Gloria bölümlerini solistler ve Kiron topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Fanny Mendelssohn'la sona eriyor. Bestecinin Opus 8 piyano için 4 Lied serisini dinliyoruz.

Mendelssohn'un Opus 8 piyano için 4 lead eserini 2000 doğumlu Gürcü piyanist Georgi Gigashvili yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturna gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1965 yılında kurulan İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 23 Ocak 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Antonio Pappano yönetiminde sahne alan topluluğun programından ilk olarak Johannes Brahms'ın yakın dostu Joseph Joachim'e ithaf ettiği Opus 77 Re Majör Keman Konçertosu'nu dinliyoruz. Eserin solisti 2001 yılındaki ilk çıkışını da aynı eserle yapan 1978 doğumlu Hollandalı kemancı Janine Jansen.